Ah baba, ki dedemi baş ve inet, u cavetmen jirundi kazı haket. Ki de hiviyamı cih inet, u deji xavaş şirin hiş yarketim baba.